ebetwomti na no wanya ne yetim tutu etim tutu nyinyi nyinyi afri so oni headdresses ka alata fo na ton ku bi ama me be fa na me alata tenku no ye shi ebetim tutu nyinyi nyinyi afri so